0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangın.
3: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
4: Bunları biliyor musunuz?
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşları 20 ila 29 arasında olan siyahi erkeklerin 3'te 1'inin ya hapiste ya da gözaltında bulunduğunu, geçen 3500 yılın sadece 230 yılının barış içinde yaşandığını, sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekorunun 440 saat olduğunu, bir cam kırıldığında ufalanan parçaların saatte 3000 millik hızla etrafa saçıldığını, günümüzde evlenenlerin %50'sinin boşandığını biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 3.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?

0: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
0: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
0: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
0: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal Baby.

Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta. Reklam.

0: isterseniz girin, öteki daha hızlı ilerler.
1: Takım çalışması sorumluluğu başkasına atmak için en ideal modeldir.
2: Fırsat genellikle en uygunsuz zamanda kapıyı çalar.
1: Eğer her şey ve herkes karşı taraftan size doğru geliyorsa yanlış yoldasınız demektir. Bir şeyi herkesin anlayacağı denli açık anlattıysanız mutlaka anlamayanlar vardır.
0: Eğer son dakika olmasaydı hiçbir önemli iş yetiştirilemezdi.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656

0: 0541-222-2898.
1: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği'nin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam Trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Bunları biliyor muydunuz?
4: Yetişkin bir ayının bir at kadar hızlı koşabildiğini, atların insanlardan 18 tane fazla kemiği olduğunu, hamam böceklerinin yaklaşık olarak 250 milyon yıl yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramadıklarını biliyor muydunuz?
3: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, her zaman bu frekansta.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby.

0: Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Rek-

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir çift ayakta 250 bin ter bezi bulunduğunu, incilerin sirke içinde eridiğini, ortalama bir rüyanın 2-3 saniye sürdüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenin...

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği'nin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam Trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece

12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Bunları biliyor muydunuz?
4: Dünyanın en genç anne babasının 1910 yılında 8 ila 9 yaşlarında Çin'de yaşayan bir çift olduğunu, dünyada bir kayığın bir trenin altında, bir trenin bir arabanın altında, bir arabanın da bir uçağın altında gidebildiği tek yerin Boston Üniversitesi Köprüsü olduğunu, Eskimoğulların asla bahse girmediğini biliyor muydunuz?
3: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...105... ...Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bursa FM, sağlık. İbn-i Sina diyor ki, sırt ağrısı için sarımsak, idrar söktürmek için kereviz, tansiyon yüksekliği için kabak suyu, kalbi güçlendirmek için elma, felçli kişi için çam fıstığı, göğüs hastalığı için badem, kilo almak için kelle suyu, karaciğer için karnabahar, kalp çarpıntısı için kişniş, kansızlık için bal, eklem ağrısı için kuru üzüm tüketin. İbn-i Sina diyor ki, Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: Dayı sen ne yapıyorsun burada?
3: Güneşleniyor yeğenim.
2: Allah Allah, Sivas'ta.
3: Şu kocuğumu verene yeğenim, sırtım üşüdü.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan
2: 33 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket

Tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786

0: Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği'nin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam Trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
1: Bunları biliyor muydunuz?
4: Şemsiyenin ilk kez 1740 yılında Connecticut'ta kullanıldığını, ilk müzik CD'sinin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1984 yılında çıktığını ve ilk satılan müzik CD'sinin Bruce Springsteen'in Born in the USA albümü olduğunu biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam...
3: Sen usta da...
0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefiniz...

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa Efendi.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul...

Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Dünya üzerinde barkodla satışa sunulan ilk ürünün Wrigley's sakızları olduğunu, deniz yıldızlarının beyinlerinin olmadığını ve insan beyninin %80'inin su olduğunu biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Lütfen sürüş esnasında telefonla konuşmak için araç kiti ya da kulaklık kullanın. Görüşme sürenizi kısa tutarak sadece yola odaklanın. İyi yolculuklar.
1: Aman Bursa efendim.

105.5. Bu türküyü Bursa radyolarında ilk defa Bursa FM'de dinliyorsunuz. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Beş nokta beş.

insanın sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury, modern ve avantgard mobilyalar Metropol'de. Mağazayı yeniliyoruz. Tüm ürünlerde maliyetine satış. Ürünlü, İzmir Yolu Caddesi, numara 423, Zuzu Park yanı. 0533 542 54 16. Metropol Mobilya. Şıklığın yeni adresi.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby.

Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği'nin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam Trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta. Reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Tanıtıcı reklam.

0: Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin lira aldı. İşte bizim dayı oğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa Merkez mağazasını açacak. Ve su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 5.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 5.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu an olsa şu reklama özel 5.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 5.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Ve 2 yıl garantili. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun, bak, çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 5.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum, bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun? 200 lira mı? 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 5.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Ücretsiz montaj kurulum. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla. 8 filtre suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Suda klor, kireç, tortu. Yani vücudunuza zararlı hiçbir mikroorganizma kalmaz. Yararlı olanları da zaten çelik tankından musluğunuzu açtığınızda tüketeceksiniz. Ankasya musluğu da bedava, onu da belirtelim. Hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, İşte 3-5 ay sonra taktireyim. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Ve şu an itibariyle süre başladı.
1: Yandırdın
0: 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 5.999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 5.999 lira. 0532 467 8616 0532 467 8616. Evet, 5.999 lira kurulum, montaj, nakliye her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 8616. Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler. Mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Şehre Küstü, İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 5.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 5.999 lira. İnanması zor ama evet. 2 yıl garantili bu arada. Ve bir de açılışa özel, 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 5.999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı.

içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 5.999 liraya. Mağazasında 15.000 lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15.000 liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim sana 5.999 lira. Kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 86 16, 0532 467 86 16. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane. Tebrik ediyorum.

0: Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye, Mehmet, Sabri, Barut. Tebrik ediyorum efendim. İyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı, 6 parmak. Tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak, Ahmet Paşa. İyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin, anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır. Ne güzel, ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz. Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efendim, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü, Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir, Kaplıkaya Mahallesi. Tebrik ediyorum. Selahattin Ürek, Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik, Yıldırım'a gitti bir tane. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum, montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 5.999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 5.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. 2 yıl garantili ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte, müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum, montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 86 16 5999 lira. İsimleri okumaya devam edelim. Samet Özdener, Akpınar, güzel. Taner Şimşir, Kükürtlü'ye bir tane daha gitti maşallah. Murat Altıntaş, Nülüfer, harika. Hayriye Toprak, İhsaniye. Orhan Demir, Araba Yatağı. Erikli'den Kemal Yılmaz, tebrik ediyoruz. Gürsu'dan sevgili Serdar Yılmaz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamer Aydoğdu, yine Erikli'ye bir tane daha gitti. Erikli'nin maşallahı var, atağa kalktı. Mahmut Demirkaya, 6 parmak, harika. İsmail Furkan Uslu, Şehre Küstü. Listeler gelmeye devam ediyor. Ercan Kara, Muradiye. Serkan Sakar, Kükürtlü. Harika. Yıldırım'dan sevgili Veysel Özer. Tebrik ediyoruz efendim. 0532 467 86 16. Evet. LG su arıtma cihazı, kurulum montaj dahil, mağazasında 15 bin lira. Size özel, bizim radyomuza özel 5.999 lira efendim. 2 yıl garantili, açılışı özel, bir de yanında filtre değişimlerinde kullanın diye size indirim çeki vereceğiz. Bütün ilçelerden ücretsiz kurulum, montaj, köylerden fark etmez, nereden ararsanız arayın. Bursa'nın her yerine kapınıza ayağınıza kadar getiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Mehmet Şahin, 6 parmağı bir tane daha gitti. Faris Öz Yıldırım, Mimar Sinan. Hasip Kurtarıcıoğlu, Kaplıkaya Mahallesi. Güzel. Murat Öz Yıldız, Kestel. Harika. Gemlik'ten sevgili Muhsin Ercan Turgut, hayırlı uğurlu olsun efendim. Mehmet Saymaz, set başına gitti bir tane. İpekçilik Mahallesi'nden Hüseyin Çelik Beyefendi de ismini yazdırmış. Ne güzel, ne güzel. Evet, 0532 467 86 16 son dakikalar, son şanslarınız. 0532 467 86 16 0532 467 86 16
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury, modern ve avantgard mobilyalar Metropol'de. Mağazayı yeniliyoruz. Tüm ürünlerde maliyetine satış. Ürünlü, İzmir Yolu Caddesi, numara 423, Zuzu Park yanı. 0533 542 54 16. Metropol Mobilya. Şıklığın yeni adresi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal Baby.

Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Her gün kalmayın. Her gün kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.

0: gel.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

uspešno da beš. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury

0533 542 54 16 Metropol Mobilya, şıklığın yeni adresi. Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları.

0: Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği'nin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam Trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Meksika'nın doğu kıyılarının her yıl 1-2 inç daha suya battığını, 1980 yılında Las Vegas Hastanesi'nde çalışanların hastaların ne zaman öleceği konusunda iddiaya girdikleri için cezalandırıldıklarını, Pensilvanya'daki en yüksek noktanın Colorado'daki en alçak noktadan daha alçak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

unutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury.

Taksi, numara 423, Zuzu Park Yanı, 0533 542 54 16, Metropol Mobilya, şıklığın yeni adresi. Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamaz.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa efendim. %5.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Pusa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury, modern ve avantgard mobilyalar Metropol'de. Mağazayı yeniliyoruz. Tüm ürünlerde maliyetine satış. Ürünlü, İzmir Yolu Caddesi, numara 423, Zuzu Park yanı. 0533 542 54 16. Metropol Mobilya. Şıklığın yeni adresi.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri.

başlıyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal

0: Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin liraya aldı. İşte bizim dayı oğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa Merkez mağazasını açacak. Ve su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 5.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 5.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu anonsa, şu reklama özel 5.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 5.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Ve 2 yıl garantili. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun, bak, çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli, imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 5.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum, bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun, 200 lira mı, 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 5.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın, arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Ücretsiz montaj kurulum. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla. 8 filtre suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Suda klor, kireç, tortu. Yani vücudunuza zararlı hiçbir mikroorganizma kalmaz. Yararlı olanları da zaten çelik tankından musluğunuzu açtığınızda tüketeceksiniz. Ankasya musluğu da bedava, onu da belirtelim. Hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktırayım. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. ve şu an itibariyle süre başladı. 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 5.999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 5.999 lira. 0532 467 8616 0532 467 8616. Evet, 5.999 lira kurulum, montaj, nakliye, her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 8616. Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beşevler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, oo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim, gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler, mutfağınızın tezgahını kırmadan dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Şehre Küstü, İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Evet, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 5.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 5.999 lira. İnanması zor ama evet. 2 yıl garantili bu arada. Ve bir de açılışı özel, 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 5.999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı. İçme suyunu artık sana para ödetmiyorum. Şebeke suyundan gelen suyu arıtıyor kardeşim. Ve tertemiz, mis gibi, klorsuz, kireçsiz, içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 5.999 liraya. Mağazasında 15 bin lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15 bin liraya alın, gelin. Ama diyorsan ki ya yok, biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim, sana 5.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 8616 0532 467 8616. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane. Tebrik ediyorum. Ahmet Ata set başı, güzel. Tam ortadan. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Kazaklı. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim. İyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı altı parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin, anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efendim, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü, Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir, Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek, Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik, Yıldırım'a gitti bir tane. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum, montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 5.999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 5.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. 2 yıl garantili ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte, müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 86 16 5999 lira. İsimleri okumaya devam edelim. Samet Özdener, Akpınar, güzel. Taner Şimşir, Kükürtlü'ye bir tane daha gitti maşallah. Murat Altıntaş, Nülüfer, harika. Hayriye Toprak, İhsaniye. Orhan Demir, Araba Yatağı. Erikli'den Kemal Yılmaz, tebrik ediyoruz. Gürsu'dan sevgili Serdar Yılmaz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamer Aydoğdu, yine Erikli'ye bir tane daha gitti. Erikli'nin maşallahı var, atağa kalktı. Mahmut Demirkaya, altı parmak, harika. İsmail Furkan Uslu, Şehrek Üstü. Listeler gelmeye devam ediyor. Ercan Kara, Muradiye. Serkan Sakar, Kükürtlü. Harika. Yıldırım'dan sevgili Veysel Özer, tebrik ediyoruz efendim. 0532 467 86 16. Evet. LG su arıtma cihazı, kurulum montaj dahil, mağazasında 15 bin lira. Size özel, bizim radyomuza özel 5.999 lira efendim. 2 yıl garantili, açılışı özel, bir de yanında filtre değişimlerinde kullanın diye size indirim çeki vereceğiz. Bütün ilçelerden ücretsiz kurulum, montaj, köylerden fark etmez, nereden ararsanız arayın. Bursa'nın her yerine kapınıza ayağınıza kadar getiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Mehmet Şahin, altı parmağı bir tane daha gitti. Faris Öz Yıldırım, Mimar Sinan. Hasip Kurtarıcıoğlu, Kaplıkaya Mahallesi. Güzel. Murat Öz Yıldız, Kestel. Harika. Gemlik'ten sevgili Muhsin Ercan Turgut, hayırlı uğurlu olsun efendim. Mehmet Saymaz, set başına gitti bir tane. İpekçilik Mahallesi'nden Hüseyin Çelik Beyefendi de ismini yazdırmış. Ne güzel, ne güzel. Evet, 0532 467 8616. Son dakikalar, son şanslarınız. 0532 467 8616. 0532 467 8616.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam. Bursa FM.
3: Saat 15.30.
4: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinledim.

105.5 Bursa FM. 105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury

Adresi: Numara 423 Zuzu Park Yanı, 0533 542 54 16. Metropol Mobilya, şıklığın yeni adresi. Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal Baby.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Monaco'nun Ulusal Orkestrası'nın ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu, birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullanıldığını, ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamlar.

sevdam güzel belası. Kaç zamandır görmedim seni. Ey canımın diğer yarası. Ne olur çık gel, özledim seni. Saçlarımla oynayışını.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury, modern ve avantgard mobilyalar Metropol'de. Mağazayı yeniliyoruz. Tüm ürünlerde maliyetine satış. Ürünlü, İzmir Yolu Caddesi, numara 423, Zuzu Park yanı. 0533 542 54 16. Metropol Mobilya. Şıklığın yeni adresi.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal.

0: Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği Şirin Medya Grup'ta.

0: İyi akşamlar Bursa, iyi akşamlar Türkiye. Hepiniz akşam trafiğine hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, bir akşam trafik programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Şirin Medya Grup mecralarında ortak olarak gerçekleştirdiğimiz programımızı Bursa FM, Radyo 16, Bursa Olay FM, Bursa Manşet YouTube, 16 Haber, Uludağ Medya ve sosyal medya hesaplarımızdan eş zamanlı olarak izleyebilir ve aynı zamanda dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın konuğu Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda Arkan ve Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Ahmet Kılıç. Sayın Vekilim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: İyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Sayın Ercan Akyıldız, siz de hoş geldiniz.
2: Eyvallah, teşekkürler.
0: Siz nasılsınız Sayın Akyıldız?
2: Bayağı zamandır ara vermiştik.
0: Bir doğu turu yaptınız, memleket havası aldınız, enerjiyi aldınız. Gümüşhane'nin mağaralarında fotoğraflar attınız.
2: Evet, inşallah bundan sonraki süreçte yeni konuklarla
0: İnşallah.
2: Bursa halkına bilgilendirmeye
3: devam edeceğiz.
0: Evet. Sayın Vekilim, Bursa'da tabii çok önemli projeler var, çok önemli gelişmeler var. Siz hem tabii hem Bursa milletvekilisiniz, hem de Ankara'da merkezi hükümet tarafından da Bursa'yı gözlemliyorsunuz. Özellikle dünden beri sizinle birlikte program yapacağız dedikten sonra radyolarımıza fragmanlar da döndü, görsel medyalarımıza da paylaştık. En çok gelen sorudan başlamak istiyorum. Bursa'da hepimizin uzun zamandır yaşadığımız ulaşım trafik sorunu mevcut. Bu trafik sorununa bağlantılı olarak hızlı trenle alakalı en son il başkanımızı burada yayın aldığımızda bir Ağustos 2026'nın son dönemi, sonbaharında test sürüşleri başlanacak demişti. Ercan Bey de vardı, birlikte program yapmıştık. Hızlı treni, trafik, şehir içi trafiği ve aynı zamanda şehir hastanemize uzatılan metronun durumunu sorarak başlamak istiyorum. Buyurun efendim.
1: Öncelikle bizi takip eden tüm hemşehrilerimize ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki Bursa'mız için önemli başlıklardan bir tanesi ulaşım.
0: Evet.
1: Biz de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda özellikle bakanlıklarımızın bütçelerinin görüşmelerinde önemli ilgi gösterdiğimiz ve ısrarla bütçeden Bursa'ya kaynak aktarılmasında daha fazla payın olmasıyla alakalı vurgu yaptığımız bütçelerin başında geliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hızlı tren Bursa'mızın en önemli yatırımlarından bir tanesi.
3: Uzun yıllardır Arap saçına dönen bir mesele.
1: Evet, şu anda inşallah çözüme ulaştırdık. Yani şunu söyleyebiliriz. Şu an Bursa'daki yatırımlarımızın hiçbir tanesinin bütçesel sorunu yok. Yani bütçe olarak akışında, ödemelerinde en ufak bir sıkıntı olmadan süreçlerini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kümülatif olarak 100 milyar TL'lik bir rakam hızlı tren. Ve Bursa'nın Anadolu'ya açılan kapısı olacak inşallah. Sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da Bursa sanayisinin başta doğuya, güneydoğuya farklı akslara ulaşırken rahatlıkla erişiminin olabileceği bir boyutu konuşuyoruz. Biz Kasım ayı gibi planlıyorduk test sürüşleriyle alakalı durumu, ama daha tarih netleşmedi. 2026 içerisinde test sürüşümüzü yapacağız ve inşallah bakanımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın, genel başkan vekilimizin katılımıyla tüm Bursa kamuoyuna da davetimiz olacak test sürüşüyle alakalı. O şekilde gerçekleştirdikten sonra 2027 itibariyle de artık yolcu taşımacılığına başlamak istiyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu noktada da sona doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki zaman zaman yatırımlarımızda karşılaştığımız en önemli sıkıntılar, bazen arazi koşullarında beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar da zaman olarak bize farklı yansıyor. Bazen de iş alan firmalarımızın kendi iç yapılarında, işi gerçekleştirmelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı karşımıza çıkan bir takım olumsuzluklar oluyor. Ama şu an için süreçte en ufak bir aksilik yok. İnşallah söylediğimiz hedefler doğrultusunda biz bu hizmete açılmasını bekliyoruz hızlı tren.
0: İnşallah. Yani Bursalıların en çok bekledikleri hızlı tren. Yani bizler de bekliyoruz. Tabii, yani tabii. Bir Ankara 4-5 saat sürüyor.
1: Açıkçası biz de heyecanlanıyoruz. Evet. Bir an önce gerçekleştirmek.
0: Bir Ankara İstanbul 2 saat 15 dakika olacak. Tabii sadece Ankara İstanbul değil. Bu arada işte Sivas'a, Konya'ya birçok yere de
1: Bağlanmış olacak.
3: Tabii burada yine Bursa'nın ikinci, Hasan'ın dediği birinci konudan sonra ikinci önemli bir konu da sağlık. Evet, Alois Kuman Sönmez Onkoloji Hastanesi. Yani çok zaman oldu ve hala tamamlanıp açılamadı. Evet. Bazı hastaneler boşaltılacak. İşte Çekirge Hastanesi, yine Onkoloji Hastanesi'nin herhalde boşaltılıp eski devlet hastanesinin olduğu yer. Ne zaman açılacak bu hastane? Şimdi bizi izleyenler merak ediyorlar. Bunu söylüyorum. İkincisi bu Memleket Hastanesi, eski Muradiye Devlet Hastanesi. Onarımlar devam ediyordu burada. Bu hastanenin 300 yataklı bir hastane olacağı söyleniyordu ki Bursa'nın için çok önemli bir tarihi değeri var oranın. Bu hastane ne yapılacak? Bir ara satılacak şeklinde, devredilecek şeklinde bir açıklama üzerine siz de sanırım Refik Özen de siz de açıklama yapmıştınız. Böyle bir şey yok. Biz Sağlık Bakanlığı'na görüştük dediniz. Durum nedir? Hangi hastaneler taşınacak? Onu da soralım.
1: Diğer önemli başlığımız sağlık.
3: Evet.
1: Bursa'da şu ana kadar tüm sağlık tesislerimizi hemen hemen yeniledik. Yatak kapasitesini arttırdık ve tüm Bursa'ya, tüm bölgeye hizmet etme yeterliliğinde bir sağlık sistemi kurguladık hamdolsun ve güzel gidiyor. Şimdi en
3: toplam
1: önemli
3: yatırımı söylüyorum. Siz bütçede olduğunuz için ne kadar sağlık yatırımı yapıldı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela tek tek gideceğim efendim. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi. Şu an itibariyle zaten tamamlanmış bir vaziyette ve ummalı bir çalışmayla Sağlık Müdürlüğümüzün tüm ekipleri mevcut hastanelerden oraya bir sürü nakli gerçekleştiriyor. İnşallah orada bir ekimle alakalı bir telaffuz oldu. Ona yetiştirmeye gayret gösteriyor arkadaşlarımız ve yetiştirecekler. Çünkü Bursa'nın merkezinde en önemli işlevsel olarak hareket edebileceğimiz ve Bursa'nın sağlık yükünü fazlasıyla orada çekebilecek bir hastane kurguladık. Ve biz de bir an önce açıp vatandaşlarımızın daha rahat hizmet almak
3: 1300 yataklı değil mi?
1: Evet, tabii 1300 yataklı.
3: Şehir hastanesiyle hemen hemen
1: eşit. Eşdeğer bir hastane.
3: Evet.
1: Tabii sağlık tesislerimizi yenilerken mevcutta da Bursa'da devam eden hastanelerimizle alakalı da bir takım bilgiler vermek istiyorum. Mesela Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi. Şu anda %59 fiziki olarak tamamlandı. İnşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Orada da bölgesel olarak vatandaşlarımızın hizmet alabileceği ve özellikle olarak da çocuklarımızın hizmet alabileceği bir hastane kurguladık. İnşallah onu da önümüzdeki yıl itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Yine yani Emek'te Bursa Ağız Diş ve Sağlığı'nı önemli bir şekilde merkez haline getirecek 100 ünitlik bir tane diş hastanemiz. Şu anda gerçekleşme olanı fiziksel olarak %50'lerden. Yani orasında da ummalı bir çalışma sürüyor. İnşallah bu hastanelerin hepsi Bursa'mıza artı değer sağlayacak ve bununla da yetinmiyoruz. Yeni hastane yerleriyle alakalı bakanlığımız ve yerelde belediyelerimizin ortak çalışmaları var. Farklı arsa değerlendirme süreçleriyle de şehrin doğusunda da tekrardan Bursa'ya yakışır büyük kapasiteli hastanelerimizi de inşallah inşa edeceğiz. Sağlığı bir bütün olarak görüyoruz. Özellikle Bursa'mızın tüm ilçelerinde ve merkezinde sağlık tesislerimizin en iyi boyutta çalışmasıyla alakalı bir gayret gösteriyoruz. Memleket Hastanesi'nin yerinin satılmasıyla alakalı bir durum bir ara ortaya çıkmıştı ama böyle bir durum söz konusu değil. Orası şu anda Türkiye'de elimizde bulunan ve o tarihli hastanelerden elimizde kalan son 1-2 tanesinden bir tanesi. Yani başka diğer hastaneler hepsi o tarihi hatıralarını yaşatmak adına diğer hastanelerimiz zaten yeni. Biz burada yoğun gayret gösteriyoruz. Yani burada eski haliyle hastaneyi bir şekilde tutup tarihsel bir bizde hatırası
3: sanırım
1: var.
3: Sanırım devam ediyor orada.
1: Tabii. Tadilat çalışmaları da bir taraftan devam ediyor ama adeta iğneyle kuyu kazıyoruz orada. Yoğun bir tarihi mirasın, kültürel mirasın olduğu bir bölge ve orayı da gerekeni yapacağız inşallah. Orası hastane olarak Bursalılara hizmet verecek. Bunların hepsi yani bizim için, Bursalılar için büyük kazanımlar. Ve biz şu an itibariyle Bursa'daki ortalama hastane yani yaşlarına baktığınızda 59'lardaydı. Şu anda Bursa ortalaması 10'lu yaşlara indi. Yani o kadar yeniledik sağlık sistemimizi fiziki olarak ve donanımsal olarak da yeniledik. Artık bugün Bursa tüm bölgeye hizmet veren ve pek çok anlamda ileri teknolojide tıbbı kullanan sistematik olarak nadide illerimizden bir tanesi haline geldi. Bunu artarak devam ettireceğiz.
3: Bu şeyi sorayım ben son. İlker Çelikçan'ı taşıyacak mısınız bu hastaneyle ilgili?
1: Şu anda orada depremsellik raporu hazırlanıyor. Hastanenin eğer depremsellikle alakalı sıkıntısı ne durumda? Efendim güçlendirmeyle hallolabilecek mi veyahut da yeniden yapılmaması mı lazım?
3: Demirtaş'ta bir yer var. Oranın oraya alınması yönünde Osman Gazi Belediyesi'nin teklifi olmuştu.
1: Evet ama daha netlik kazanmadı.
3: Kazanmadı.
1: Daha kendi içimizde de görüşmelere
3: devam ediyoruz. Ama o hastanenin yani ben şunu buradan bizi dinleyene de söyleyeyim. O hastanenin taşınması demek yani sağlıkta prestij bir hastane orası. Çok önemli bir yer.
1: De Bursa'yla
3: çok eğer siz onu yeni onkolojiye taşımanız durumunda ya orada kaybolacaktır o hastane.
1: Evet. Bursa'yla özdeşleşmiş bir hastanemiz. Yani pek çok insanın geçmişten bugüne hatırasına denktir. Ondan dolayı o dediğiniz detayları da...
3: Sağlık inşallah. Bakanı da orada görev yapmış. Onu da söyleyeyim buradan.
1: Çok güzel.
0: Evet vekilim, Bursa aynı zamanda deprem fay hattı üzerinde. Bu konuda çok önemli bir noktadayız. Hatta bununla alakalı biz burada da birçok depremle alakalı program da yaptık. Yeni fay hatları da oluştu. Özellikle hem merkezi yönetimin hem Bursa'daki yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm konusunda yapılanlar ve bu konudaki çalışmalar konusunda neler anlatmak istersiniz? Bursa depreme hazır mı? Ya da bu konuda tüm çalışmalar söz konusu.
1: Evet. Biz şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ev seferberliği başlattık. Konut seferberliği başlattık. Biliyorsunuz deprem bölgesi harici geçen yıl açıklandı. 500 bin konut. Bu Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapılacak ama Bursa'mızda bundan en etkili bir şekilde yararlanan illerimizden bir tanesi. Şimdi Bursa'mızın dört bir yanında hazine arazilerimizin uygun koşullarda olanında yapım ve inşa süreci devam ediyor. Bu da yani açıkçası dönüşümün bir süreci. Yeni konutları yaptıkça eski konutlardan vatandaşlarımız yeni konutlara doğru geçiyor. Burada yoğun bir gayretimiz var. Yine Yıldırım Belediye'miz mesela pek çok noktada kentsel dönüşüm çalışması yaptı. Ve başarılı örneklerle devam ediyor. Her geçen gün etap etap bölge bölge Bursa'da ve Yıldırım'da da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin Kentsel Dönüşüm Merkezi Daire Başkanlığı. Burada arkadaşlarımızla Bursa'nın deprem riski açısından en eski yapı stoğuna sahip yerlerinde çeşitli planlamalar yapıyor. Planlamalar olduktan sonra bölgesel olarak da biz inşallah onunla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızdan gerekli desteği almak için ısrarla tekrardan bakanlarımızla görüşeceğiz ve süreci Bursalılar lehine ve Bursa'mız adına güzel bir noktaya çıkartacağız.
0: Evet, buyurun
3: yapayım. Şeyi sormak istiyorum. Son mecliste siz çok yakından biliyorum meclisi takip ediyorsunuz. Bazı vekiller çok devamsızlık yapsa da sizin hep orada olduğunuzu biliyorum. Son çıkan yasada birkaç tane önemli yasalar çıktı. Bunlardan biraz bahsedelim mi?
1: Tabii ki.
3: Siz söyleyin. Mesela ormana yakın arazilerde vatandaşın tapularının iptali söz konusuydu. İşte mirasla ilgili çıkan bir yasa var.
1: Evet.
3: Üçüncüsü yine bir evlilik sonrası işte nafaka, uzun süreli nafakanın artık sona ermesi. Bunun için bir 9 aylık bir süre verildi. O sürenin tamamlanması bekleniyor. Biraz bahsedelim mi? Yani çıkan son yasalarda vatandaştan bilgilenmiş olur.
1: Evet. Tabii ki bu yasalarda hakikaten Bursa'mızı direkt ilgilendiren bir konu. Mesela orman alanlarında kalan tarımsal arazilerde bir takım tapu iptalleri oluyordu. Yani vatandaş aslında tapusunu almış, kadastro evet. Geçmiş o tapudan. Ama buna rağmen ormanın müracaatıyla o alanlarda tapu iptalleri söz konusu oluyordu. Ve son derece burada mağduriyetler yaşanıyordu vatandaşımız açısından.
3: Hangi bölgelerde daha çok
1: oluyordu? Özellikle Bursa'mızın Dürdane, Seçköy, Selçuk Gazi, ormanlık alanında dağ bölgesinde yine benzer ormanlık alanlara yakın yerlerde burada tapu iptalleri söz konusu oluyordu. Bunu şimdi vatandaşın mağduriyetini giderici olarak eğer orman o arazi hakikaten orman alanı olarak görüyorsa bedelini rayiç üzerinden ödeyerek vatandaşımıza o alanla alakalı şeyini sunacak ödemesi gereken tutarı ve vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Aksi takdirde en ufak bir bedel ödemeden direkt alıyordu. Bununla alakalı bir yasal düzenlemeyi geçirdik. Bursa'da da 17 milyon metrekare alana sahip bu alan. Az bir metrekareyi de tutmuyor açıkçası. Tüm vatandaşlarımızın yıllardır beklentisiydi. Bu beklentiye uygun bir çözüm buldu. Tabii ki miras hukukuyla alakalı biliyorsunuz yani özellikle miras paylaşımında hissedar olan pek çok kişi yani aileden habersiz hissesini veya kendine ait varlığı sattığında ister istemez bir kriz oluyordu kendi içinde.
3: Evet, ailelerde krizler yaşanıyor.
1: Büyük derinlemesine krizler yaşanıyordu. Şimdi karşılıklı muvaffakatlarla hareket edebilmesini gerektirdik ve böylece mülkiyetin bütünlüğünün korunmasını biz esas alıyoruz. Ve bununla alakalı da yaklaşım bence son derece olumlu oldu ve olumlu tepkiler almaya da devam ediyoruz. Yine şunu söylüyoruz. Nafaka'da biz her iki kesim için de adaletli bir sürecin gitmesini arzu ediyoruz. Bu noktada toplumsal bakış açısında bir beklenti vardı. Ona yönelik de düzenlemeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bizim için toplumun bakışı son derece önemli. Vatandaşlarımızın bakış açısı neyse o doğrultuda adım atmaya gayret gösteriyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz 28. dönemde de yoğun çalışmalar sarf ediyoruz. Yani normalde meclis 15 Temmuz'da son bulurken biz bu yıl 15 Ağustos'ta meclisi kapattık. Pek çok önemli yasayı da gerçekleştirdik. Bursa'mıza da ve ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum.
0: Evet, Bekleyin siz daha önce sosyal politikalar biriminde de bulundunuz diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi sosyal yardımlarda vatandaşın devlete bağımlı hale geldiğini gözlemliyoruz. Yani bunu önlemek için nasıl bir model geliştirilmeli? Yani vatandaş her şeyi devletten bekliyor bir duruma geliyor gibi bir gözlem söz konusu, bir ilerleme söz konusu. Yani bunu nasıl bir politika izlenmeli burada?
1: Şimdi biz özellikle bakanlığımızın da yaptığı yeni dönemdeki eylem planlarında, reform planlarında açıkçası sosyal yardımın direkt vatandaşa ulaşabilme noktasında bir gayret gösteriyoruz. Burada da şu var, tabii arada pek çok aracı kuruluşumuz var sosyal yardımdan faydalanırken. Evet. Ve çok parçalı bir bakış açısı var burada. Yani farklı dernekler, farklı STK'ların da sosyal yardım sistematiği var ve bir bütüncüllük arz etmiyor. Yani birisinden yardım alan bir kişi aynı şekilde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan da alabiliyor. Yani bunlar tek çatıda toplanıp öyle hareket edilebilse daha dengeli, daha düzenli bir sistematikle işleyebilir. Bunların birleşmesine yönelik bir adım atılacak. Bir diğeri de yani sosyal yardımların direkt vatandaşa ulaşımında engel çıkmaması ve bürokratik olarak daha işlemlerin hızlandırılmasıyla alakalı bir takım gayretler söz konusu. Bunu da önemsiyoruz. Sizin söylediğinize
0: bir
1: denk
0: olarak... Tembelliği de tetiklemiyor evet. Sayın Bekleyin. Yani vatandaş ya işte çalışıyor bir yıl sonra çıkıyor işte 8 ay, 9 ay, 10 ay işsizlik maaşı alıyor. Ya da işte annesine babasına baksın devlet maaş veriyor.
1: Sonuna baksın devlet maaş veriyor. Çok yönlü değerlendirme sistemi evet. Getirdik. Evet. Sadece gelirine bakmıyoruz, giderine de bakıyoruz açıkçası. Yani harcadığı şeyler neler? Giydiği, yediği, içtiği, yani onlar kontrol altında bir şekilde düzenlemelere devam ediyor ki yardıma esas ihtiyaç sahibi kimse, yani toplumun refahından faydalanamayan insanlara direkt biz bu paraların, bu yardımların gitmesini arzu ediyoruz. Her şekilde ona yönelik bir çalışmayı kurguluyoruz. Farklı skalalarla bunları değerlendirme altında bakanlığımız inşallah tutacak. İnanıyorum ki daha verimli ve daha dengeli bir sistematikle bu da toplumumuz adına faydalı olacak.
0: Evet.
3: Ben mevcut durumu anlatmak istiyorum. Şu anda piyasada ekonomik olarak bir sıkıntı var. Faizler yüksek. Siz plan bütçe komisyonundasınız. Örnek, inşaat örnek gösterelim. Yapanlar yaptığı fiyata satıyor, aynısını yapamıyor. Alacak insanlar alamıyorlar. Çünkü kredi faizleri %45'lere. Açıkça bu da bir gazeteci olarak gözlemimi söylemek zorundayım. Mehmet Şimşek'e yönelik tepkilerin artmasına başladı. Yani şunu söylüyorlar, Berat Albayrak dönemini arıyoruz. 0.90'lara kadar faizler düşmüştü. İhtiyacı olan bir başkasından para istemiyordu. Bankadan para gidip kredi alabiliyordu. Çünkü çok düşüktü. Bazıları evlerini satıp bankada faize yatırma yapmıştı. Benim oturdum size de var. Adam dairesini satıyor. Diyor ki işte şu 10 lira kiralıyorum diyor. Evet. Onu diyor ben diyor bankaya yatırdığım zaman onu bir yılda bana aldığımı bir ayda alıyorum. Bu piyasayı ister istemez sıkıntıya soktu. Bir yıl sonra seçim var. Faizler düşer mi? Piyasa biraz rahatlar mı? Açılır mı? Plan bütçe komisyonundasınız. Buradaki görüşmelerde size ne söyleniyor veya sizin öneriniz oluyor mu? Yoksa her şey Cumhurbaşkanı'na herkes kimse reis ne derse o olur. Şeklinde mi yürüyor bu işler?
1: Şimdi tabii ki son yıllarda özellikle bölgesel etkilerin de bize, dünyanın küresel olarak etkileri de bize fazlasıyla yansıdı. Enflasyon baskısı olarak yansıdı.
3: Evet.
1: Takdir edersiniz ki şu İran-İsrail çatışmasının öncesinde petrol seviyeleri, petrol fiyatları 65 dolarlardayken şu anda 95 dolar, 100 dolarlar bandına geldi.
3: Hatta geçtiği zamanlar
1: oldu. Geçtiği zamanlar da oldu. İki katına yakın bir kısma geldiğimiz günler oldu ve ister istemez tüm navlun maliyetleri fazlasıyla arttı. Bu da enflasyonu tetikliyor. Şimdi bir taraftan enflasyonla mücadele edip bir taraftan da fiyat istikrarını sağlayıp Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın her alanda istikrarlı bir şekilde yaşamını sürdürmek istiyoruz. Bu noktada attığımız adımlar var. izlediğimiz programlar var. Bu programlar dahilinde Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkmasını arzu ediyoruz. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı hemen kuzeyimizde ve 500.000 insan öldü ve çatışmalar devam ediyor. Devam ederken ister istemez bunun Türkiye'ye yansımaları var. Ticaretimiz iki ülkeyle de en üst seviyedeyken şu anda ticari olarak savaştan dolayı ciddi bir durgunluk yaşıyorsunuz. Bununla beraber daha Suriye yeni yeni inşa edilebiliyor. Güneyimizde çok ciddi istikrarsızlıklar vardı. Bunlar hepsi bizim ekonomimizi direkt ve olumsuz etkileyen etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki vatandaşımızın her anlamda beklentilerine cevap vermek bizim boynumuzun borcu. Bu noktada da vatandaşımızla devamlı iç içeyiz. Onlarla da bu konuları konuşuyoruz. Ve muhatapları olan tüm bakanlarımıza bizzatihi kendimiz de aktarıyoruz. Yaptığımız istişare kamplarında ve en son yaptığımız işte istişare kampında da biz konuyu çok derinlikli olarak ve tüm algoritmalarıyla muhatapları olan bakanlarımıza da aktardık ve süreçleri takip ediyoruz. İnşallah inanıyoruz ki yani AK Parti iktidarları döneminde ekonomide istikrarlı dönemde yaşadığımız o kalkınma modelleri, kalkınma hamlelerini biz devam ettireceğiz. Buna yönelik devletimiz son derece adımlarda çok ciddi manada kararlı adımlar atıyor. Bu kararlı adımların yansıması güzel olacak. Tabii ki biz şunu da söyleyelim. Yani bölgeyi dış politika olarak, diplomatik olarak fazlasıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle tüm dünya içine kapanırken dış politikada son derece güzel işler yapıyoruz. Bugün yani Somali'de, Nijerya'da, Nijer'de, Katar'da, Suudi Arabistan'da, Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üsleri var. Orada askeri varlığı var. Askeri sistematikleri orada işletiliyor. O bölgelerin orduları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübeleriyle daha da yetenekli hale geliyor. Bunların hepsi Türkiye'nin artık hinterlandını açtığını, çok büyük bir coğrafyaya hitap ettiğinin göstergesi. Daha birkaç ay önce NATO zirvesindeki durumu gördük. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir küresel liderlik. Beraberinde bu küresel liderlik pek çok noktada Türkiye'yi öne çıkartıyor ve Türkiye'yi karar verici mekanizmada en etkili ülke konumuna getiriyor. Bu milletimizin, insanımızın en büyük kazanımlarından bir tanesi olacak. İstikrarlı, bakış açımız seri, tüm zorluklara rağmen hedeflerimizden asla vazgeçmeden dış politikada yolumuzu, yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Bakınız yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yani bundan yıllar öncesinde demişti ki Türkiye'nin güneyinde işte Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör devletine izin vermeyeceğiz demişti. Ve nihayetinde bölge terörden arındırıldı, istikrarlı hale getirilmeye çalışıyor ve pek çok ticaret yolu, başta kalkınma yolu, Zengizor koridoru, bakın bölgemizin en önemli ticaret merkezi haline geleceğinin en temel göstergesi. Bunlar da teker teker şu anda hayata geçmek üzere. Bu bütünlükte baktığımızda Türkiye stratejik olarak kendi menfaatlerinden en ufak bir taviz vermeden yoluna devam ediyor ve inanıyorum ki bu noktada da güzel günler Türkiye ile beraber olacak, vatandaşımızla beraber olacak.
0: Evet, peki sürekli sahadasınız, esnafla birliktesiniz. Şimdi enflasyonla mücadelede hükümetin hedefleriyle vatandaşın markette hissettiği arasında fark görüyor musunuz? Sizce bir fark var mı? Yani şimdi hükümetin belirlediği bir enflasyon hedefi var, açıkladığı bir enflasyon var. Bir de vatandaşın markette hissettiği bir enflasyon farkı var. Siz de sürekli toplumun içinde esnaf esnada olduğunuz için vatandaştan böyle bir tepkiyle karşılaşıyor musunuz? Ve arada bir fark olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Tabii zaman zaman bizim aldığımız şikayetler doğrultusunda biz de taleplerimizi iletiyoruz. Bizim enflasyonla mücadelemizde en temel husus fiyat istikrarının ortaya çıkması. Yani bir malın fiyatının istikrarlı bir şekilde gitmesi. Evet. Bizim esasımız bu. Bunu da temel alarak para politikalarımızla, farklı enstrümanlarla Türk ekonomisinde bir denge sağlanmaya çalıştık. Ve atılan adımlarda bu kararlılık bir şekilde yönetiliyor. Elbette ki şu anda dünyanın farklı noktalarında çalkantılarla olduğu bir dönemde bazı ürünlerde ani manipülatif değerlemeler oluyor. İşte petrol krizi bize ciddi manipülatif değerlemeler getirdi beraberinde. Çünkü bir gıdayı üretirken, bir yerden bir yere taşırken ister istemez yani direkt kullandığınız, sizin üretimde direkt sarfiyat olarak kullandığınız ve ciddi girdi maliyetine sahip bir etkene sahip. Yani bu da ister istemez sizi her anlamda olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bir taraftan da bunlarla mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Bazı hedeflerinizde sapmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Ama bunu da en aza indirgemek için yoğun gayret gösteriyoruz. Onu da ifade etmek isterim.
3: Ben bir şey soracağım. Artık bitme noktasına geldi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak mı? Tamam, yasa çıktı, işte silahlar yavaş yavaş gömülüyor. Nihai sonuca varacak mı? Ne aşamada? En azından Ankara'dasınız, yani siz de takip ediyorsunuz yakından.
1: En aza indirgemek için yoğun gayret gösteriyoruz. Onu da ifade etmek isterim.
3: Ben bir şey soracağım. Artık bitme noktasına geldi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak mı? Tamam, yasa çıktı, işte silahlar yavaş yavaş gömülüyor.

0: muhalefet partilerinin bu hareketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yıllara sari önemli konularından bir tanesi terör. Ve devletimiz, devlet aklı bu konuyu ele alırken son derece itidalli, titizlikle ve en ufak bir noktayı da gözden kaçırmadan süreci yönetmeye çalıştı. Ve çalışmaya da devam ediyor. Bakınız şimdi bizim şu an itibariyle özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem masada hem sahada terörle ciddi mücadelemiz oldu. Sahada silahlı olarak da biliyorsunuz Türkiye'nin geleceğine yönelik atılan adımlara gerekli karşılığı Suriye'de, Irak'ta, farklı noktalarda verdik, vermeye de devam ederiz. Beraberinde masada da bizim ülkemizin yarınlarına dair en ufak bir risk oluşturmadan süreci en iyi bir şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. Tabii bu belirli merhalelerden oluşuyor. Biz sadece bir çerçeve yasa çıkarttık ve mecliste 467 tane milletvekili buna evet oyu verdi. Tüm siyasi partiler hemen hemen evet dedi. Bir siyasi parti haricinde tüm siyasi partilerin desteği oldu. Ve burada bir çerçeve yasada bir Milli Güvenlik Kurulu detayı var biliyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu'na bu konuda bir yetki veriliyor. İzleme komisyonları kuruluyor. Çeşitli mercilerle süreç takip ediliyor. Tam manasıyla tatmin olunursa süreçle alakalı bir işleyiş kazanılıyor. Yani eğer en ufak bir risk Anadolu'ya, ülkemize dair en ufak bir risk söz konusu olursa bu zaten sürecin yürümeyeceği
0: dair. Yani daha önceki gibi hata yapılmak istenmiyor.
1: Burada titizlikle yürütülen bir çalışma var. İnanıyorum ki tüm toplumumuz bu noktada itidalli duruşuyla ve ülkemizin yarınlarınla alakalı en ufak bir riski göz ardı etmeden ve tüm toplumumuzdaki her kesimin kaygısı bizim kaygımız. Onları da göz ardı etmeden yürütülen bir çalışma. Biz tamamıyla derinlikli bir bakış açısıyla süreci yönetiyoruz. İnşallah ülkemize ve milletimize de hayırlı olur diyorum.
0: Yeni partinin burada grup kararı almamasını nasıl değerlendiriyorsun? Bu önemli değil mi?
1: Efendim onların kendi iç bakış açısı, çok parçalı bir bakış açıları var. Biz kendi gündemimize hakimiz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ama tabii ki onların gündemini fazla açıkçası sorgulamıyoruz da takip de etmiyoruz. Ama şu var, Türkiye için bence bu kadar büyük sayıda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasanın geçmesi önem arz ediyor. Tüm bakış açısıyla değerlendirilmesi lazım. Ve bu beladan da kurtulmak lazım. Milletimizin bir daha gündeminde olmaması lazım. Biz 2000 yıllık devlet aklından bahsediyoruz. Geçmişten bu yana çeşitli tecrübelerden, sınavlardan geçmiş bir devletiz. Bunu da ben başaracağımıza inanıyorum. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.
2: Evet. Sayın Vekilim, Bursa'da yerel yönetimlerde 6 tane belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye geçti. Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi yapılan oylama sonucunda AK Parti'ye geçmişti. Bu yeni partiye geçen belediyeler içinde bir iki partinin ismi sosyal medyada dolaşıyor AK Parti'ye geçileceği konusunda. Bu konuda var mı bir ihtimal?
0: Yani açık söyleyelim Hasan'cığım, onu gerek yok. Kemal yani Paşa'dan bahsediliyor.
2: Evet, ve
0: Kemal Paşa Belediyesi'nden ve Gemlik
2: Belediyesi'nden isimlendirelim. Bu iki belediyenin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.
1: Sizin Hasan Bey, şöyle açıkçası bizim gündemimizde direkt böyle bir konu yok.
2: Evet.
1: Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi de oldu. Türkiye'ye değer katacak, hizmet etmek isteyen herkese AK Parti kadrolarında yer vardır. Ki bu isimler eğer en ufak bir şaibeye bulaşmadıysa bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın net ifadesi var. AK kadrolar olarak biz her zaman için yani ezber bozan bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Yani bizim statüko ile işimiz yok. Devamlı hareket, hız ve bizim şu anki durumun gerekliliğine dair bir yönetim anlayışımız, mekanizmasının olması var. Bunları sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz ve yarınlarda bugüne kadar 25 yıldır milletimizin hep teveccühünü kazanmış bir siyasi partiyiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. İnanıyorum ki yarın, ertesi gün, daha sonrasında da olacak seçimlerde vatandaşımızın güvenini zedelemeden sürecimize devam edeceğiz.
2: Evet, Sayın Vekilim, siz gençlik kollarında da bulundunuz. Özellikle şu an Türkiye yüzyılı gençliğinde gençlerimizin özellikle teknoloji, iletişim, savunma sanayindeki gelişmelere bakış açısı, yani en çok Türkiye'de konuşulan işte Z kuşağının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı olduğu, birçok muhalefet oranı daha yüksek olduğu konuşulan bu. Ama bu gelişmelerden sonra Türkiye yüzyılı gençliğinde şu an baktığınızda bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani gençlik şu an çoğunluk halen muhalif kısmına mı duruyor yoksa hükümeti destekliyor mu?
0: Yani bir anket var mı? Bir araştırma var mı elinizde?
1: Tabii, çok net şunu söyleyeyim. Yani genç

0: kişiler sabit fikirli değil bir defa. Evet. Sırf bir partiyi bir seçimde tercih etti diye o partiye devamlı oy vermiyor.
1: Açık her şeye geçiyor.
0: Açık. Evet. Ha, bazı zaman kendi fikirlerini dahi sorgulayıp oraya radikal kararlar alıp radikal tepkiler de verebiliyor. Biz bunu görüyoruz. O yüzden sadece muhalefetin sığındığı gençler bizim elimizde algısı tamamen yanlış. Gençlerimiz ne yapacağını çok iyi biliyor. Gayretli ve apolitik bir gençlik yok. Her şeye dair fikri olan, siyaseten de fikrini rahatlıkla söyleyen, ifade eden bir gençlik var. Bu da AK Parti'nin ortaya koyduğu bir çalışmadır. AK Parti çünkü düşüncesel olarak ideolojik bir siyasi parti olarak gençlere bir hüküm giydirmedi. Evet. Tamamıyla herkesin bakış açısına, özgür düşüncesine saygı gösteren bir bakış açısıyla hareket etti. Ve günümüzde de şu anda bizim baktığımızda gençlerimizin siyasi tercihlerinde sadece tek tip, illa biz böyleyiz diye bir bakış açısı yok. Farklılıklar gösterebiliyor. Biz onları anlamaya çalışıyoruz. Onların bakış açısına göre sistematik olarak bir politika belirlemeye çalışıyoruz. Ve beraberinde onların bakış açısına dair bir hizmet gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün Bursa'da gençlik merkezlerimizle, evet, yaptığımız sportif tesislerle, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortaya koyduğu gayretlerle gençlerimizi her anlamda kültürel, sanatsal, sportif olarak daha donanımlı hale getirmek istiyoruz ve onların enerjilerini daha doğru yerlerde kullanmaları için ne gerekiyorsa onları ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden ben o anketlere katılmıyorum. Evet. Gençler, emin olun, bu noktada son seçimlerde, bakın son Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimlerinde Twitter'larda, işte Facebook'ta, sosyal medyada çok atıp tutuldu. Gençler şöyle böyle ama sonuçlar ortada. O yüzden bunu böyle değerlendirmekte fayda var. Bir siyasi parti oy verse gerektiğinde onun sınama etkisine de sahip bir genç var.
2: Var mı hakkınız? Toparlıyoruz, son soru olsun.
3: Mustafa Bozbey'in rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmasının ardından meclisteki toplantıda Şahin Biba, sizin eski meclis üyeniz, oy çoğunluğuyla belediye başkan vekili seçildi ve bugün belediyeyi yönetiyor. Size göre bir şey değişti mi? Yani ne değişti ve bundan sonraki süreçte, biliyorum yakından da takip ediyorsunuz, Bursa'daki yatırımlar anlamında ne olacak? Bir fark olacak mı yani? Değişen ne olacak?
0: Elbette ki şimdi hissedilir bir farkı inşallah hep beraber göreceğiz. Biz çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karardan sonra belediye başkan vekilimizle beraber oturarak Bursa'nın tüm ihtiyaçlarını, başta Büyükşehir Belediye'mizin yapması gerekenleri, beraberinde de bakanlıklarımızın ortaya koyması gereken ne varsa hepsiyle alakalı gerekli adımları atarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki biz mevcutta da yönetimsel olarak da en iyi ortaya çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bursa yaklaşık olarak 3,5 milyon nüfusa sahip, Türkiye'nin 4. büyük kenti. Sanayisiyle, ekonomisiyle, efendime söyleyeyim tarihi değerleriyle, kültürüyle Bursa'nın öncü kentlerinden bir tanesi. Bu noktada her geçen gün durağan değil, hareketli bir şehir. Ve hareketli bir şehir olduğu için de hizmetleri tek tek yapmak yetmiyor. Devam ettirmek gerekiyor. Ve sıralı olarak bu hizmetleri planlayarak gitmek gerekiyor. Biz bu mekanizmayı inşa ederek yolumuza devam edeceğiz.
2: Evet. Sorunuz yoksa ben son soru.
3: Evet, yok, benim başka sorum yok. Varsa
2: evet, Sayın Vekilim, yani AK Parti'nin önümüzdeki dönemde seçmene vereceği mesaj sizce ekonomi mi, güvenlik mi, sosyal politikalar mı? Ne olmalı, ne olacak?
0: Hepsi bir bütüncül. Vatandaşımızın hepsiyle alakalı beklentileri var. Hepsine dair de bizim mesajımız olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda Türkiye'yi yaklaşık olarak 4 kat büyüttük. Rakamlar ortada. Evet. Bakın şu anda Birleşmiş Milletler verilerinde, raporlarında yıllara sari Türkiye'nin tanımlamaları mevcut. 2019'dan sonra Türkiye'de diyor ki çok yüksek insani gelişmişlik endeksine sahip bir ülke olarak Türkiye'yi tanımlıyor. Öncesi orta gelişmiş insani endeksindeyken 2000'li yılların başı, şu anda çok yüksek gelişmiş insani gelişmişlik seviyesi. Bu bizim için en önemli referanslardan bir tanesidir. Bazen yaptığınız işler içeride devamlı sizler o işlerle muhatap olduğunuz için görülemeyebilir. Ama dışarıdan Türkiye'ye bakmakla, buradan Bursa'dan Türkiye'ye bakmakla, Ankara'dan Türkiye'ye bakmak bir değil. ve dışarıdan baktığınızda daha farklı. Hinterland'ı gelişmiş, her alanda büyümüş, kalkınmış ve her alanda da tüm kurumlarının yenilikçi, modern bakış açısıyla gelişmiş bir Türkiye'yi görüyorsunuz. İşte bu bizim eserimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin eseri, Sayın Cumhurbaşkanımızın eseri. İnşallah vatandaşımız hep bize belirli noktalarda istikrarlı bir şekilde destek oldu. Bursalılar da aynı şekilde istikrarlı bir şekilde AK Parti'ye destek oldu. İnanıyoruz ki bu desteklere en ufak bir halel getirmeden onların oylarıyla sürecimizi yönetmeye devam edeceğiz.
2: Evet. Sayın Vekilim, programımızı kapatıyoruz.
3: İyi akşamlar diye.
2: Evet. Varsa son mesajınızı alalım ve kapanışı yapalım.
0: Bursa'dayız. Evet. Mümkün mertebe sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, mahalle ziyaretlerimizle buradaki bakış açısını Ankara'ya yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Tekrardan ben Bursalı hemşehrilerime bir kez daha selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Çok
0: İyi
2: teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, değerli dinleyicilerimiz, akşam trafiğinde bu haftanın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıçlı. Bursa'yı, Ankara'yı, ekonomi, siyaseti, güvenliği ve gençleri konuştuk. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: gelir.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury.

Dükkanı 0533 542 54 16 Metropol Mobilya, şıklığın yeni adresi. Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal Baby. Aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kalbin dakikada yaklaşık 70 kere, bir yılda yaklaşık 35 milyon kere, ortalama bir ömür boyunca 2 trilyon kere attığını, tüm hayatı boyunca yaklaşık 227 milyon litre kan pompaladığını, ağaçların dal ve yaprakları çok daha ince olduğundan, sert rüzgarlara karşı eğilip bükülerek gövdeye iletilen aerodinamik sürtünme kuvvetini azalttığını ve bunun da ağacın zemine daha sağlam tutunmasını kolaylaştırdığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

105 Nota 5. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM. En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: 40 yıllık deneyimiyle Metropol Mobilya büyümeye devam ediyor. Mobilya sektörünün dev markası 3. şubesiyle Bursa'da. Kaliteyi uzakta aramayın. Luxury.

Dükkanı 0533 542 54 16 Metropol Mobilya, şıklığın yeni adresi. Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve

0: Yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM. Bursa.

0: ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Bursa FM. Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve

0: Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Minayel Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Minayel Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Elektrikli sandalyenin bir dişçi tarafından icat edildiğini, Amerikan Hava Yolları'nın uçuşlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar ettiğini biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM, Bursa

taşlarda yanıyorum, sönemiyorum ey, sönemiyorum. Hey yaralarım kurt bağlamış, saramıyorum anam anam anam anam anam anam anam ya ya ya ya ya ya. Vallahi can almaya gelmiş Azrail, canım almaya

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları.

0: bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay, yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786

şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Dalmaçyalıların gut hastalığına yakalanmayan tek köpek cinsi olduğunu, hipopotamların insandan daha büyük olduğunu, meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu üretemediğini, insanın en yavaş uzayan tırnağının baş, en hızlı uzayan tırnağınınsa orta parmağındaki olduğunu, Hawaii alfabesinin sadece 12 harften oluştuğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa efendim. Bursa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
2: Bursa FM. Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
4: Zürafaların yüzemediğini, yüzse bile kesin boğulacağını, birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullanıldığını, ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını biliyor muydunuz?
2: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere Metro İstasyonu yanı ve Yeşilyayla Katlı Pazar karşısındayız.

0: 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
1: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Sabırlı, sevecen, erdemli olun. Eninde sonunda tüm servetiniz yine sizsiniz. Size bir kötülük yapıldığında verebileceğiniz en iyi karşılık unutmak olsun.
2: Bağışlayın ve unutun.
1: Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: %5.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
2: Gam yüküne tüccar oldum, satarım. Felek vurdu, doğrultamam, belalar. Dostlar çaldı, kolum kırık, tutamam. Ben ağlarım, sazım ağlar, tel ağlar. Mehmet Özbey'in Şanlıurfa Kısas Köyü'nden, Aşık Sefai'den aldığı bu deyişi Nihat Erdağ'dan dinliyoruz.
3: 105.5

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.